Aygırı köşelerden gözüm bir yollarayı, aygırı köşelerden gözüm bir yollarayı. Geldi da kardeşleri etrafım esarayı, geldi da kardeşleri etrafım esarayı. O reşin reşrahu ne posu barnaftahu

gideyim ne fena dara düştüm. Yan taraf tutulmadan hemen meşeye kaçtım. Yan taraf tutulmadan hemen meşeye kaçtım. Dal diyara iler her biri bir köşeye. Dal diyara iler her biri bir köşeye. Akşam karanlığına kayboldum meşeye. Akşam karanlığına kayboldum meşeye. Buldum evin yolunu komardan düşe düşe. Buldum evin yolunu.